Takvim 21 iyun. Bugün Dünya Musiki Günü'nün kaydedilmesi ideyası 1976 ilde Amerikalı musikçi Joel Cohen tarafından ileri sürüldü. O yay

2007-ci il dekabrın 27-sinde 54 yaşındayken Pakistan'ın Rawalpindi şehrinde seçki mitingindeki çıkışı zamanı suikast neticesinde öldürülüb.

Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, Bozgır'ın yeliyle fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına paran ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu eşitir. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesini. Türk dilli halklar.

şam. Vakt geldi terk edip gidirem sen durna kadar gayıdacağım.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin.

arzuladık ilkbaharı. İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu. Görmedik biz gül destesi, görmedik biz oyun

0: Beynel Halk Radyo 85.
1: Ana radyonun 100 yılı, ana televizyonun 70 yılı qeyd olunur. Ve aynı zamanda Beynəlxalq radyonun 85 yıllık yübileyini de qeyd edirik. Bu yübileyler hamımızın yübileyidir. İstər taliyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına ve radyosuna bağlayan önlerle, on minlerle emektar, ister bu televizyonun, bu radyonun ekran, efir mekanının davamlı izleyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinleyicisi olan milyonlarla Azerbaycanlı ve Azerbaycan hakkında məlumat almak isteyen, ister informasiya, ister bədii, ister resmi, her hansı dəqiq doğru haberleri almak isteyen her bir dünya vatandaşının içinde önemli bir düşünürüm ki tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu büyük bir bacarıq, büyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor

özümüzün dilimiz var, Azerbaycan dili. Ve çok da güzel dilimiz var. Çok zengin dilimiz var. Çok böyle lezzetli dilimiz var. Benim için Azerbaycan dili hem şey demez. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.

Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, Bozgır'ın yeliyle fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına aparan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu eşitir. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesini. Türk dilli halklar.

kayısı yarpak dökülür. Uçur kerpicim tekülür. Fikirden belin bükülür. Sınır bu karım, ağlama.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

çalan. Vakt geldi terk edip gedirem sen, durna kadar gayda canım.